özgürlük gelinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen orada.